Oka simbi chayen eh. Oso akade yesi ye banza ni akade. Iye tadi fancy. Anama bua. De wiwo koda abasa like. Osi.